0: Adi baba annemler böyle. Ne diyemem ne var? Sağ yapar kesin sen.
1: Maçı parça salatır ki. Adi eva da parça var.
0: Ta. Benim harası korku. Benim en tarafta.
1: Hadi. Asa dek bayanara asıl mi? Tekstiz ağır ağır, durdu bari mi? Yeta ta ta gülümüştü. Ayrılmayın, yeni mayılık ayrılıyordu.